0: Sık mı yavaş göreyim.
1: Direkt veri göre.
0: What's your location?
1: 12th Street.
0: Proceed. Go ahead and proceed.